0: Alo.
1: Bağırdız. Anı şimdi gal ya.
0: Oba.
1: Bir an gel neyse.
0: Kaç kanıyordun Geruni? Oba.
1: Gago.
0: Gago sen şamı kalmışsın.
1: Herkese.
0: Başamı herkese değil garuş.
1: Şat şat gözüm yatta ve kırıp geneli.
0: Evet, nasıl?